Kundian gen samsem bobon. Ham nakam gen koy jamu. Kundian gen yok samsem dene ci bulair. Bilen tegnu, aja dunia.